0: Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Kısıtlarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız, sizden taraf. Herkese merhabalar. Ben Cihan Elma. Burası Radyo Lora. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir fısıltıdan çığlığa programıyla sizlerleyiz. Çok çok değerli bir konuğum var. Sinemacı Roger Chico ile bugün Kürt sinemasını birkaç gün önce atlattığımız Paris Kült Kültür Festivali ve ondan önce Düsseldorf Kürt Film Festivali'ni konuşacağız. Tabii bunlardan hepsinden önce sinema deyince, Kürt sineması deyince Ezgi'nin sesinin, renginin, görüntüsünün beyaz perde yansıtılmasından bahsederken kuşkusuz Yılmaz Güney hepimizin ortak hafızalarında yer alan biri. O yüzden Yılmaz Güney ile programa başlayalım. Sonra Rojda ile Kürt sinemasının bulunduğu yeri daha iyisi için nelerin yapılması gerektiğini konuşacağız. Kin zayıfların yüküdür diyor Yılmaz Güney. Biz de onunla başlayalım.
1: Kimse bilmedi. Çünkü ben acıyı bağırarak değil, susarak yaşadım. Herkes beni taş sandı. Oysa ben en çok içimden kırıldım. Sokakların dilini öğrendim erken yaşta. Adaletin saraylarda değil, dizlerimdeki yaralarda saklı olduğunu da bir memleket sevdim, bana hiç merhamet göstermedi. İnsanları sevdim, çoğu sırtını döndü. Ama yine de kin tutmadım, çünkü kin zayıfların yüküdür. Ben öfkeyi ekmeğim gibi bölüştüm, direnci cebimde taşıdım. Beni yanlış anladılar, asi dediler, suçlu dediler, tehlikeli dediler. Hiçbiri şunu sormadı. Bu adam neye karşı bu kadar öfkeli? Çünkü sorarlarsa cevapta kendilerini göreceklerdi. Benim kavgam koltukla olmadı hiç. Benim kavgam aç çocuklarla, eğik başlarla, suskun analarla başladı. Bir çocuğun gözünde büyüyen korku, bir işçinin avucundaki nasır benden daha çok konuştu bu ülkede. Yalnız kaldım. Kalabalıkların ortasında bile yalnız kaldım. Ama yalnızlık bana ihanet etmedi. Beni eğmedi, bükmedi, satmadı. Ben de onu terk etmedim. Yüreğimdeki fırtına dinmedi. Ama ben liman aramadım. Çünkü bazı insanlar sığınmak için değil, dalga olmak için doğar. Ve şunu öğrendim. Bu memlekette doğruyu söylemenin bedeli ağırdır. Ama susmanın bedeli daha ağır. Ben bedel ödemeyi seçtim. Çünkü başım dik yürüyemedikten sonra özgür olmanın ne anlamı var?
0: Evet, başın dik yürüyemedikten sonra özgür olmanın ne önemi var diyor Yılmaz Güney. Biraz aslında başı dik yürümenin adıdır da sinema. Biraz ezileni, görünmeyeni, gölgede kalınanı, sürekli dışlananı bütün dünyanın gözüne sokmaktır. Biraz mücadelenin bence günümüzde de en önemli noktalarından biri sinemadır. Sinemada güçlüyseniz, sinemada kendi acılarınızı, mutluluğunuzu, sevincinizi, gözyaşlarınızı iyi yansıtabiliyorsanız, dünya sizin hikayenizi, propaganda ve aşılasyonunuzu daha iyi kavrar ve size olan inancı ya da inançsızlığı daha bir ortaya çıkar. Bu konuda çok iyi değil bence Kürt sineması. Bunun detaylarını konuşacağız. Rojda misafirimiz, Rojda Chico, Kobaneli genç bir sinemacımız. Fransa'da yaşıyor kendisi. Bugün konuk ettik. Stüdyoda bizim misafirimiz olacak. Rojda, tübkhirati.
2: Gelekspas, jüvedejiyan.
0: Çavayi, çavadışı.
2: Başa, dervaz be. Tudzani, sinema, kare, havate, sinema, usavudu be. Le spasi de ku sa be despeke ke khoshe bu ya Yılmaz Güney ku iro bu. Yani jibu imete di sinema kurdi de tu zani Yılmaz Güney.
0: Demad bin sinema belli Yılmaz Güney temir mi?
2: Je khob sa az bejmez. Hene ki despe bikim bi çiro ke khoshe al mi sinema ar despeker. Min kefamin gelek ji kamerere dahat. Le

Değerli arkadaşlarım, yol arkadaşlarım ve değerli konuklar, hoş geldiniz. Selam size. Bildiğiniz gibi Nevroz, Kürt halkı için zalimlere ve zulme karşı direnmenin, yılgınlığa ve teslimiyete karşı durmanın, özgürlük ve bağımsızlık için mücadelenin, birlik ve dayanışmanın sembolüdür. Biliyorum ki bugün burada toplanan bütün arkadaşların yüreği bu duygular için çarpıyor. Çocuklarımızın yüreği de bu duygular için çarpacak. Zulme ve köleleştirmeye karşı çıkmak için. Özgürlük ve bağımsızlık için. Dağınıklığı birliğe çevirmek için. Bugüne kadar bu amaçlar uğruna çok kurban verildi. Daha da verilecek. Çünkü kurbansız zafer mümkün değildir. Kan ve gözyaşını göze almak zorundayız. Soruyoruz. Böylesi bir azim ve inatla, böylesi bir inançla dolu yürek susturulabilinir mi? Yine soruyoruz. Böylesi bir kararlılığı taşıyan, böylesine yiğit ve fedakar bir halka baş eğdirmek mümkün mü? Asla. Arkadaşlar, acı, baskı, yoksulluk, kan ve gözyaşı Kürt halkının kaderi değildir. Biz bu kaderi reddediyoruz. Bu kaderi tanımıyoruz. Biz dört bir yandan işgal edilmiş bir sömürge ülkenin çocukları değil, bağımsız, birleşik, özgür bir Kürt ülkesinin, Kürdistan'ın çocukları olmak. Biz kendi toprağımızda, kendi dilimizle aşk ve özgürlük türküleri söylemek istiyoruz. Biz kendi dünyamızı, kendi toprağımızı kendi ellerimizle yoğurmak ve ona yeniden biçim vermek istiyoruz. Ve biz kendi toprağımızda, kendi bayrağımızın altında özgür ve bağımsız olmak istiyoruz. Yine unutmuyoruz ki Kürt, Türk, Arap ve Acem işçilerinin, köylülerinin, emekçilerinin çıkarı birleşik, güçlü devletlerin oluşmasından yanadır. Ancak böyle bir birlik gönüllü birliğin koşullarının tam yaratılmasıyla mümkündür. Eğer bu yoksa bu bir hayaldir. Bunun için önümüzde bir tek yol var. Gerek kendi içimizde, gerek kendi dışımızda çok yoğun mücadele. Arkadaşlar, bugün Kürdistan'ın çeşitli kesimlerinde, dağlarda, ovalarda, faşist zindanlarda, sömürgecilerin baskı ve zulümlerine karşı dövüşenlerin, dövüşerek ölenlerin amacı da bu. Biz dövüşerek ölenlerin, bu uğurda şehit düşenlerin anısını kalbimizde ve mücadelemizde yaşatıyoruz. Yaşatacağız.
haklı onlara ki onlar direnerek öldüler ve bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin ateşi oldular. Ne mutlu. Değerli arkadaşlarım, hatırlarsınız Kürt Enstitüsü'nün geçen yıl kuruluş nedeniyle düzenlediği şenlikte şöyle dedim. Enstitü şu ya da bu grubun hizmetinde değil. Enstitü bir bütün olarak Kürt ulusunun hizmetinde bir bilim kurumudur. Bir yıllık çalışma ve pratik sanıyorum ki bu sözlerimi doğrulamıştır. Herkes iyi bilsin ki enstitü bağımsız ve özerk karakterini, demokratik yapısını her şeyin üzerinde tutacak ve koruyacak. Hiçbir zaman kısır siyasi çekişmelerin ve polemiklerin tuzağına düşmeyecektir. Sizler de enstitüyü gözünüz gibi korumalı, onun mücadelesinin destekçileri olmalı. Arkadaşlarım, enstitü bağımsızlık tohumunun bir filizidir ve bugüne kadar Kürt ulusunun verdiği mücadelenin ürünüdür. Daha da gelişip güçlenmesi sizlerin çabalarına bağlıdır. Enstitü etrafında toplanacağız. Onun önüne koyduğu görevlere gücümüz oranında katkıda bulunacağız. Bileceğiz ki bağımsızlık mücadelesi bir bütündür. Kimi zaman doğruyu ifade eden iki satırlık bir yazı, bir fikir, kimi zaman kitlelerin yüreğinde ses bulan bir türkünün çığlığı, kimi zaman sazın teline vuran bir mızrap, çoğu zaman atom bombasından daha da güçlüdür.